0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зъри и Türkiye.
11: Це ли ши Турчи чишън Бонко Дентай.
0: Инджан Кара Радио Садае Türkiye.
12: Да, да Türkiye Гаг Радио да.
13: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Гаяна.
14: Etevşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
15: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
16: Aiç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye Ovası.
15: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriye Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
5: It Türkiye Hangya Radyoya.
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

33 87, faks 0090 312 463 34 54, elektronik poşta adresimiz kırgız elektronik belge TRT çekit net çekit TR, TRT'nin kırgızca berüüsü.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, əndə xəbərlərini eşidirəm. Bununda Türkiyə rayonu yanıqları, şunaqla dünya vəziyyəti münasibətlik ən yaxın uçurlarını sizlər bilən ortaqlaşımız. Xanonluqda dəqiqdən xəbərlərimizdən təfsilə məzmunlarda bolsun. Cumhurbaşı Erdoğan, Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatı Pekütteres planı ile parğan telefon sebebinde rayılık ve halkaralık özgürlüklerini müzakere kıldı. Dağıtığı başlıkla yığındığının ilgili Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da yeni bir ayıldırım açıldı. Türkiye, Aviasiya ve Alem Başkı Sanatı Şirketi, Devlet Müdafiye Sanatı da en al işlenen şirket bulup tallandı. Amerika, İran bilen hasıl kılınan tenişlik gelişimi dairesi de Hormuz Boğazı'nın haksız eşilgallığını okturdu. İsrailiya işğaliyyət asıdakı Yordan daryasının qərbi qırğıdakı qanunsuz köçmən yaşlığa 1 milyon 890 min dollar acıratdı. Cumhurbaşı Erdoğan, Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatı Pekütteres planı ile parğan telefon sebebinde rayonluk ve xalqaralıq özgürlüklərini müzakirə qıldı. Cumhurbaşı Mahkemesi Uçuralak İşleri İdarisi tarafından ilan kılınan bayanat kararında Cumhurbaşı Erdoğan, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın başkatibi Antonio Guterres bilan telefonla sohbetleşip, rayonluk ve halkaralık özgürlükler sıra müzakere alıp bargan. Bayanatta ta'kidlanishicha, Erdoğan, Amerika bilen İran otursadaki meselelerini hal kılış için kolga kelgan diplomatik fırsatın ünlülük paydalanış gereklikini ta'kidlash bilen birge, musabının buzgunçlik uçurishinin aldığını alış için halkıra cemiyetinin zimmisiga muhim mecburiyetlerinin yüklenganligini qayd qilgan. Şundaqla, Birleşken Devletler Teşkilatı organlarının Suriyadaki faaliyetlerini ünlülük davamlaştırışının daiti muhimliğini eskertip, Türkiye'nin bu cahitte zürür bolğun kollaşlarını davamlaştırılgallığını bildirgen. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşı Recep Tayyip Erdoğan yeni aydırın bir kevrek ve tutaştırış yollarının 7-8 yıl külleri etkizildiğin NATO başlıkla yığına katışırgan vekilli emeklerinin katışıga kulaylık yatıp bir dağallıkını bildirdim. 7-8 yıl külleri Ankara'da etkizildiğin NATO başlıkla yığından göre düşen mükini Ankara aydırımı açıldı. Cumhurbaşı Recep Tayyip Erdoğan yeni katnaş tügüllerinin ziyaret kegen vekiller ömeklerini bir hasta katnaş imkaniyeti bilen təminlaydı qallıqını aytdı. Ankara aydırımının açılış mürasımını söz kılgın Erdoğan paytaxıt 7-8 yıl külleri başlıkla yığınığa sahip qallıq kılıqı tayarlı kılıqı mürp aytdı. Bu türlerinin Ankara'nın avayası ve katnaş yolu əsdarlarının kışırdı qallıqını təkilip mıraqdırıb. Qoşulmuşluk yol bölükü yerleşken 3 kilometrelik tutaştırıcı yolu arkalık NATO başlıkla yığınığa katlaşkan vekillerinin bir vasıta katlaşıcı kapalatlı kılımız. Ankara aerodromu hem devlet içi hem devlet sirti liniyalarını birbirine tutaştırdıgan Esenboğa aerodromudun kenki paytaxtdaki ikinci aerodrom olup kaldı. Erdoğan aerodrom ve münasibetlik selamlarının rekord karakterlik bir vaxt bulgan 230 gün işide tamamlanğanlığını bildirip 6 kilometre 500 metrelik koşulmuşluk yol ve 6 kilometrelik bir liniyalık yolunu üstüge alan cami 12 kilometre 500 metrelik tutaştırış yolunun kurulgalıkını sözdürgele alakalı. Cumhurbaşı mezkur türlerinin Ankara aerodromunun şehir merkezi geçe bulgan 17 kilometrelik küçük bir katnaş türü şekillendirgeldikini aydı. Türkiye Halkara Diplomatiyanın merkezi aylanmaqda. Cumhurbaşı Erdoğan Türkiye'nin dünya siyasetindeki salmağının eşiğe ağışıp, Ankara'nın diplomatiya müsabısıdık oranının her ili texmon kişi otkallıqını askerdi. Tuğsaş Devlet Murapiyat Sanatı da en alışılanğın şirket bulup dallandı. Türkiye, Aviasiya ve Alem Boşluğu Sanatı Şirketi 2026 yıllık en alışılanğın şirkette tatqiqatının neticesi kazasın, Devlet Murapiyat Sanatı sahasında kişiler en bek işleşini halaydıgan şirket bulup dallandı. Şirket tarafından ilan kılınan bayanı karğında Realte Mezlaçı Şirketi tarafından bu yıl 7-ci qatım elib barılgan tatqiqatqa 98 mindan artıq onur oqucusu və təxminən 40 min yaş kəsbi xadim olub, cəmi 137 mindan artıq kişi qatlaşqan. Qatlaşqışlar şirkətlərə rəhbərlik şönçüsü, kəsbi tərəqiyyat fırsatları, tərbiyələş və yetiştiriş imkaniyyətləri, orqan mədəniyyəti, maaş və qoşumçı mənfəətlər, həm də xizmət mühiti qatarlıq ölçəmlə bu işə bağbərgən. Tadqiqat neticesi asaslanğanda Türkiye Aviasiya ve Alem Boşluğu Sanatı Şirketi 4-cü qatım Devlet Murapiya Sanatı sahasının aldıngı qatarıdan urun alğalım. Şunun bilen şirket yaş ixtisaslıqlarının kəsbiyen inşallarda ən köp tollaydıqan saha
organı bulup kalgalım. Türkiye aviasiya ve alam boşluk sanatı şirketi barlık sahalarını çıkan Türkiye'nin en alışkılığın 200 şirketi tizimindeki o aldıngı yıl sıraştırganda 12 baldak yukarı götürülüp 6. raketi zilgalım. Milli aviasiya, alam boşluğu ve devlet mürafiye teknolojilerde birlevatkan türleri bilen dikkat kozlap kilovatkan Türkiye aviasiya ve alam boşluğu sanatı şirketi özgü has sopuları ve yukarı teknolojiye yüzlengen hizmet muhiti bilen yaş injenerler ve kespi kadınlar için mühim kespi merkezlerinin biri buluşuna devamlaştırmakta. Türkiye FETÖ kaçkıllarını kaytırıp gelişiyor niye kademlerine taşıldı. Türkiye Cumhuriyeti Adliye Ministri Akın Gürlek çetelge kaçıp etken FETÖ ve FYG terörlük teşkilatı azalarını Türkiye kaytırıp gelişiyor için elip berlatkan küreşle hakkıda yeni uçurlarına aşkarıldı. Ministr Gürlek'nin bildirişçe teşkilatının yukarı derecelik rehberlerinin terkitte kan meni atarıtını kaytırıp gelişiyor ücretleri yeni delil ispatla asasıda kaytırdığını tarihlenip alakalı devletlerce kayta yollanan, halkara kanunga tamamen uygun halde tayyarlanan bu taleple terörçülerin cinayet delillerini mevcut aldıgan bulup, nöbet kişi 2765 kişi geçirtildiğin cami 2955 kaytırıp 5 talepi dünyadaki 119 devletlerce sunulgan. Öcetlerinin mutlak yap kısmı Avrupa ve Amerika'ya merkezleşken bulup, Germaniye'ye 777, Amerika'ya 28 ve Belgiyaga 142 hujjat topshirilgan. Adliya ministri davlat xoinlarini soqqa tortish kurishining uzluksiz davomlashidaligini qat'iy ta'kidladi.

saklangan. Yıllar ötkendin ki mu ulağa öz yurtlarını ve ütmüşlerini esiltidu. Yipek yolunun boyun medeniyet merkezlerinden biri boğan Kaşgar, okşumağan medeniyetle bilen uçuraşkan, bırak özünün müzikilik kimlikini koğdap kalan halda bayi bir medeniyet mirasını çekillendirgen. Şehir medeniyetinin ayrılmaz bir kısım boğan müzika, Kaşgar'da ütmüş bilen bugün oturuşta küçlük bir köylük kurudu. Dutarının tarihlerden yükselgen evazla, evlatla boyu yetkizilgen ortak eskatırlarını yaşın tiş bilen birge, Türk dünyasının okşaşmağan bulunlardaki kişilerini bir medeniyet mirası da cem kılıdı. Muşu sebepten Kaşgar'ın yükselgen mukamla pekat bir şehrininle emez, ortak Türk medeniyetinin ve yıldızlarını esleşinin mu evazı süptüde yaşaşın davunlaştırmakta. TRT Uyghurçinin hürmetli klasmenleri, yukurda Yıldızlardan Yangırgan Sada namlıq programımızdan aldınla. Keler hepte yeni okşaş vakitte Türk dünyasının başka bir blondun yükselgen sadalarını anlaş üçün kayıt görüşkice aman boğaysla. Hayır.

TRT Uygurçunun hörmetli klasmelleri, Türk dünyasının münevverleri namlık programımızdan bugünkü bölümü de Muhyiddin İbni Arabi hakkı toktulumuz. Kine ondakta halkaralık münasebetli amut kessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu vaktiki analizga kulak sağa isle. Türklerinin kalıp dünyası da şundak bir deniz baki, Esirlerden bu yan dolkullar bilen kaliplerge huzur bir işlap gelmekte. O bozumu Muhyiddin İbni Arabi'dir. O Endolus'ta tutulgan bulup, atı terepten Arap, ana terepten Türk kan sistemisi giydi. Türk tupraklarda yıldız tartkan ve bu zeminden öz perzentik aylangan idi. Onun hayatının izlerini sürgensiri, fakat felsefesi bilelle emez, yaşagan geçirmiştir bilen bu bizgi mensup ve bizden bir işgellikini düşünümüz. Türk yurtunu özge veten tutuşu, Türkler bilen ornatkan menevi bağlanışları ve esirlerden kim bu hile hem Türk mehallesi de nefes ile vatkallıkı bir tesadüpilik emez. Belki takdirinin bir iltifatıdır. Hayat musabisi, Endülüs'ün Mursiya şehrinden başlanıp Mısır'dan Mekke geçe ve Demişik'ten Bağdat kışsızılgan bosumu Anadolu onun kalbide alayda orun tutkan idi. Anısının bir Selcuki cemiyete ezası buluşu mümkünlük rivayet kılınıdı. İşletilgen hatun unvanı mı onun Türk nesibinin işgellik işaret kıldı. 1310 yıllarda Malatya'ya gelen İbn Arabi bu zımınga şundak gönüp getken ki ömrünün hili köp kısmını bu yerde ötküzüşün tallagan idi. Tarihçiler onun yanı şunçilik vakitini Konya'da ötküzgenlikini hatırlaydı. Selcuki sultanları bilen dostluk ornatkan, hatta Selcuki sultanı 1. İzzettin Keykavus'a Malatya'dan hatı öğretip çüşüdü köygen galibini bir işaret belgen idi. O hatta çüşüdü bir kalanın mancınıkla bilen ilinğallıkını, düşman serdarının öltürülgenlikini bayan kılıp 20 gündünkin bu çüşünün emelgaşıdıgallıkını havaqiğen idi. Sultanın kalbisine 101 işten burulla şehir bilen haber kıygan bu ağır bir arif idi. Bu Türk sultanlarına boğan muhabbetinin ve ulağa menevi tekçilik kıygallıkının bir nişanısı idi. 1240 yılı Demişik'te yani vapat boğanda İbni Arabi arkısı yüzlügen eser ve mınlıgan sövgüçülerini kaldırıp gitti. Vaktinin ötüşü bilen kabirisi bir ziyaretge aylandı. Moğol istilaları ve müteessip ikimler sebebinin mekberisi veyran kılındı ve unutulduruşka uğrunuldu. Lekin bu işlanın yüzbirişi de ilahi bir sır yoşunğan idi. Rivayet kılınışça İbni Arabi vapatının ilgir dostlarına ''Sin şıngı kirgende Muhyiddin'nin kabirisi otturgu çıkıdı. Yani si herpi Şam'a yani şi herpige kirgende dep bir sırrını belgen idi. Bu sözden mühendisine deslepte hiç kim düşünmegen bulup ta ki Yavuz Sultan Selim 1516 yılı mercidabı galibisi bilen Şam'a girgende aldı bilen bu büyük arifinin iznalarını izledi. Dervaka yılladın bu yan ilgisiz kalan kabire aşkarlandı. Sultanın emri bilen 1518 yılı onun üstüge bir gümbez ve yenige bir cami hem de dergah bina kılındı.

u etrop hele hem Türk mahallesi deb atılıdı. Oylap yakın ki Endülosluk bir zat Şam'da ruhunu tapşırdı. Ama Abidi Aramgahı Türklerin mahallesi de cilvilinip durdu. Takdir İbn Arabi'ni vapadın kim mi Türk milletine amanet kıgandek bu simvolluk bir hakikat emes mi? Bugün Suriye topraklarında 101 vatkan şunca azap okubet ki karamay demiştik ki Türk mahallesi de İbn Arabi'nin mekberisi mezmut öğretirdi ve hele hem ziyaretçiler bilen zakt olup taşmakta. İbn Arabi'ni Türk İslam tasavvufunun merkezi ve özgertkişi bir aktör kıyganlarsa fakat bu coğrafyada yıldız tartışı emez. Belki talimatları bilen bütkül tasavvuf enenemizge çunkur tesir gösterdikleridir. Manı bugünkü günde Anadolu İrfan'dan Hurasan Evliyalar'a geçe, Yunus'un Mısralar'dan Mevlana'nın Mesnevisi'ce söz içilgan çağda arka tarafta İbn Arabi'nin nefsini iskılımız. İbn Arabi fakat tarih kıpkağın bir mutsevu pişva emez. Belki bugün mü fikirleri bilen yolumuzunu yortuvatkan bir kutup yıldızıdır. Onun vehdet-i vücut düşüncesi hazırkı zaman dünyasının ayrımcılık kararlarına karşı birlikte mevcut buluşunun ilahi sırrını pıçırlaydı. Onun da deydi. Mevcutluk birdir, tektir. Körüngen köplük fakat bir perdedir. Bu düşünce bugün bizge kendi kusaklıkının ve birlikte kirindaşlarca yaşayışının şıklarını açıp veriyordu. Dervaka Muhittin İbn Arabi arkasında kaldığı yüzlügen eserleri bilen İslam tefekkürünün yüksek çukurlarından biri saplandı. Lakin biz için o yeneli bir Türk perzentti. Bu zımının koynadan çıkan bir evliya. Malatya'nın dostu, Konya'nın sırdışı, Demişk'in Türk mahallesi de yatkan mübarek mihminidir. Destlepte de biz onu Türklerinin kırgıkı bulmadan denize dedik emes mi? İbn Arabi'nin payansızlığı şundak bir denizdir ki biz hele hem o denizde huzurlanmaktayız. TRT Uygurçu'nun kadirlik ihlasmelleri, yukarıda halkaralık münasebetler mutkassı Doktor Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığında, gider hep de yine başka yeni manevralarımız bilen tanışkıca aman boğaysla, hayır hoş.

durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını

Her vaktiniz hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan bize kulak asan bütün dinleyicilerimizi salamlayırıq. Bugün iyunun 16'sıdır. TRT'nin Azerbaycan dilinde buraxılışına kulak asırsınız. Programımız Türk Saat'ın 13.685 kısa dalgası ile yayınlanır. Hürmetli dinleyiciler, bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar ve mahnılar efirde olacak. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

musiki kimliğini koruyarak zengin bir medeniyet irsi formalaştırmıştır. Bozkır medeniyetinin ayrılmaz bir hissesi olan musiki, Kaşgar'da keçmişle bugün arasında güclü bir körpü kurur. Dutarın simlerinde ucalan sesler, nesiller boyu ötürülen ortak yaddaşı yaşattığı halda, Türk dünyasının farklı guşelerindeki insanları da eyni medeni irsle birleştirir. Bu sebepten Kaşgar'dan yükselen muğamlar yalnız bir şehrin değil, ortak Türk medeniyetinin ve kökleri hatırlamağın da sesi olarak yaşamağa devam eder. Aziz dinleyiciler, Türk dünyasının farklı bir köşesinden yükselen sesleri dinlemek ümidiyle.

TRT Türkiye Ovası dünyanın her kuşmağında devlük boyu sizden bilen. Татарстан хабарлары.